0: biraz kırmızı keser var diye.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de bir istek şarkı var sırada. Bu şarkıyı Bozdağlı Yiğit ve eşine dinletiyorum.

Değerli dinleyenler, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarına bakıyoruz. Ve Ali Osman Mertoğan'ın da bizi izlediğini buradan söyleyelim. Vatan Gazetesi'nin ön sayfası tamamıyla 19 Mayıs'la ilgili bir fotoğraf. Bandırma vapuru, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Türk bayrağı. Ön sayfasını, Vatan Gazetesi'nin ön sayfasını tamamıyla bu fotoğrafa ayırmış. Halkın Sesi gazetesine bakıyoruz. Halkın Sesi sürmanşet haberinde gençlerin sesine kulak verin diyor. Mausa'da düzenlenen Söz Gençte etkinliğinde gençler eğitimden istihdama, barınmadan çevreye kadar birçok konuda görüş, eleştiri ve önerilerini paylaştı. Kaybedecek bir gencimiz daha yok vurgusu yaptı diye veriyor bu haberi. Ve 19 Mayıs ile ilgili 107 yıldır ilk adımın izinde olduğumuzu da belirtiyor Halkın Sesi gazetesi. Ve Özgür Gazete'ye bakıyoruz. Basın özgürlüğü ceza tehdidi altında tutulamaz diye bir haber vardır. Burada bu habere, Özgür Gazetesi'ndeki habere Tufan Hoca'dan hukuk dersi diye veriyor haberi. Tufan Erhürman'ın fotoğrafıyla birlikte. Erhürman gerekçesinde ilgili maddede yer alan teşhir etmek, yaymak, göstermek ve kamuya açık şekilde paylaşmak gibi ifadelerin hangi davranışları suç kapsamına sokacağının açık olmadığını söylediği, bu durumun suçta yasallık ilkesi açısından ciddi sorun yaratabileceğini vurguladı. Erhürman ayrıca yalnızca bir kişinin isminin geçirilmesini mi yoksa medya yorumlarını da mı suç kapsamına aldığının net olmadığını kaydetti. Basın özgürlüğü ceza tehdidi altında tutulamaz dedi. Kıbrıs gazetesine bakalım. Kıbrıs gazetesi ön sayfasında Atatürk'ün izinde aynı inanç ve kararlılıkla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kıbrıs'ın mikrofon uzattığı Kıbrıs Türk gençliği tek ses oldu. Atatürk'ün izindeyiz, aynı inanç ve kararlılıkla Atatürk'ün izindeyiz dediğini yazıyor gazete. Diğer haberinde gazetenin ön sayfasındaki geniş haberde çocuklarımızın geleceği için diye bir haber var. Tüm yatırımlar çocuklarımızın geleceği için, Ünal Üstel öyle demiş. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin katkılarıyla inşa edilen Alayköy İlkokulu ek derslik binasının açılış töreni yapıldığını gösteriyor resimlerle gazete. Star Kıbrıs gazetesinde yine 19 Mayıs ruhu 107 yaşında ve büyük bayraklarla kortej yürüyüşünü de resmediyor gazete. 15 bin üyeyle ülkenin ikinci büyük partisiyiz diye bir haber var. Bu haberin ayrıntısına bir bakalım. Ulusal Birlik Partisi'nin yaklaşık 21-22 bin civarında üyeye sahip olduğunu belirten Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertun Zaroğlu, YDP'nin ise 15 bin üyeyle ülkenin en büyük ikinci partisi olduğunu söyledi. Star Kıbrıs Medya grubunu ziyaret eden TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve Dış İlişkiler Sekreteri Kemal Baykallı, Ali Özmen Safa ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular. TDP alternatif parti oluyor diye veriyor bu haberi gazete.
Yeni Düzen gazetesine bakalım. Yeni Düzen'de işte Cumhurbaşkanı Erhürman'ın gazetecilere hapis cezası öngören yasayı meclise iade etme gerekçesi. Basın ve ifade özgürlüğüne ölçüsüz müdahale riski var gerekçesiyle bu yasayı meclise iade etti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. Gerekçeleri suçun unsurlarının belirsizliği, masumiyet karinesi kavramıyla düzenlenen fiil arasında uyum bulunmaması, basın ve ifade özgürlüğüne ölçüsüz müdahale riski, mevcut hukuki koruma mekanizmalarının zaten bulunması diye veriyor. Telefonum çaldı. O yüzden kesintiye uğradı Facebook üzerinden ki yaptığım canlı yayın. Şimdi yeniden başladı. Yeni Düzen gazetesinde Maliye Bakanı Özdemir Berovan'ın borç yönetimine katkı sağlayacağını iddia ettiği kara para aklama yasası tüm uyarılara rağmen meclisten geçti diye veriyor haberi. Ön sayfasında büyük puntolarla bu yasayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eşittir çamaşır makinesi. Yani kara paraların çamaşırda makinesinde yıkanması gibi bir hava veriyor, onu ima ediyor. Milyarlarca TL bir gecede ülkeye girip çıkabilecek diye de veriyor bu haberi. CTP Milletvekili Sallahi Şahiner, milyarlarca TL bir gecede ülkeye girip çıkabilecek. Devrim Barçın ise bu yasayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eşittir çamaşır makinesi şeklinde konuştu. Maliye Bakanı Özdemir Berova, borç yönetimine katkı sağlayacak 20 milyar TL'nin üzerinde gelir bekliyoruz dediğini de gazete ön sayfasına alıyor. Yeni Bakış gazetesinde yine bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı haberi sürmanşette veriliyor. Genel ön sayfadaki haberde ise Başbakan Ünal Üstel, hükümet programında yazılanların harfiyen uygulandığını ve halka verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini söyledi. 30 yeni okul ve 600'ün üzerinde derslik kazandırdık dediğini manşete alıyor gazete. Bir başka haberde arabaya gizlenerek güneye geçtiler diye bir haber vardır. Buna bakalım. Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarından izinsiz ayrılmak ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan 5 kişi mahkemeye çıkarıldı. Gönyeli Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Hülya Depreli mahkemede olguları aktardı. Polis 17.5.26 tarihinde Mayıs'ın 17'sinde saat 23.40 raddelerinde ÖD ile ÇK isimli kişilerin LK ile AG'yi aracın arka koltuğunda gizleyerek MS'yi de aracın bagajında saklayarak onların muhaciret işlemlerini yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Metehan sınır kapısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarından çıkardıklarını söyledi. Polis, güneye geçiş yapıldıktan sonra bagajda saklanan zanlının aracın arka koltuğuna geçerken Rum polisi tarafından fark edildiğini kaydetti. Zanlılar 3 gün tutuklu kalacak diye veriyor haberi. Avrupa gazetesi var sırada. Avrupa gazetesinin sürmanşetindeki haber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti asgari ücrette Avrupa üçüncüsüymüş. Ancak pahalılıkta da Avrupa birincisi. Milletvekili maaşlarında da hepsini solladık. Orada da birinciliği yakaladık diye veriyor haberi.
30 yıllık hapis davası 20 Mayıs'a ertelendi diyor. Asli Yetki Mahkemesi'nde dün hitapların yapılması bekleniyordu. Avukat Kıvanç Rıza yaklaşık 2 saat konuştuktan sonra mahkeme vakit darlığı nedeniyle Rıza'nın hitabını yarıda keserek davayı 20 Mayıs'a ertelendi. Yani bugüne ertelenmiş. Avrupa Gazetesi'nin ön sayfasındaki geniş kapsamlı verilen haberde ise hükümetin umudu kara para yasak yasalarında diye, kaynağı belirsiz finansal varlıkların sisteme girişine kapı aralayan ve kara para yasası olarak bilinen yasa meclisten geçti diye veriyor gazete bu haberi. Bütçeyi tam takır ettikten sonra hükümet ne yapacağını şaşırdı ve yurt dışındaki kara paraya muhtaç oldu. Bu paranın yurda getirilip yasallaştırılması için ilk adımı attı. Yurt dışındaki finansal varlıkların ekonomiye kazandırılması ile ilgili yasa tasarısını dün meclisten geçirdi şeklinde veriyor haberi Avrupa Gazetesi. Güneş Gazetesi'nde Başbakan Ünal Üstel eğitime 30 yeni okul 600'ün üzerinde derslik kazandırdık diyor. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım bir halkın teslim olmayacağını dünyaya gösterdi diye veriyor 19 Mayıs'la ilgili haberi de gazete. Diyalog Gazetesi'nde Kuzey Kıbrıs'ta evliliklerle boşanmaların eşitlenmesinin nedenleri araştırılması diyor gazete. Tek neden para değil. Sevgi azaldı, şiddet arttı diye veriyor bu haberi gazete. Evliliklerle boşanmaların eşitlenmesinin nedenleri araştırılmalı diye de veriyor bu haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki çatışmalara rağmen Türk ekonomisinin %3.6 oranında büyüdüğüne dikkat çektiğini yazıyor. Fert başı milli gelir 18.040 dolar oldu diye veriyor Erdoğan'ın bu sözlerini. Ve aynı şekilde aracın bagajına saklanarak güneye geçtiler. Rum polisince tutuklanıp kuzeye gönderildiler. Avrupa hayali gerçekleşmedi diye veriyor gazete bu haberi. Ve bu haberle de devam ediyoruz. Görev başında rahatsızlanan özel harekat polisi Mehmet Korkmaz 47 yaşında hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yarattı diye de gerçekten üzücü bir haber. Özel harekat polisinin görev başında aniden rahatsızlanarak vefat ettiğini duyuruyor Diyalog Gazetesi. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfaları bunlardı değerli dinleyenler. Programımız bir şarkıyla devam edecek. Taylan Cuma bizi telefonla aradı ve istek yaptı. İsteği olan şarkıyı dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, şimdi de Türkiye'de yayınlanan, daha doğrusu çeşitli gazetelerde Kıbrıs'la ilgili olan yayınlara bir göz atalım. Milliyet gazetesinde kocaman bir iki el sıkışıyor. İki tane mavi beyaz el, biri Yunanistan bayrağının eli, diğeri İsrail'in 6 yıldızlı bayrağının simgeleyen el. Ne diyor bu haberde? İkinci ev Yunanistan diyor. İsrail'den Yunanistan'a geçen yıl 150 milyon emlak parası aktığını haber veriyor gazete. Ve Gökçen Ali'ye de günaydın diyelim. Kıbrıs'tan arıyor bizi. Kendisine iyi geceler diyelim. İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü diye veriyor bu haberi. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz veya siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüşmeye başladı. İsrail vatandaşları Yunanistan'dan gayrimenkul satın alan yabancılar için de ilk sırada yer alıyor diye veriyor haberi. Ve tabii ki gazetenin bu haberinde başka ne diyor? İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü. Onu da geçen haftaki yayınımızda zaten bir Rum, Güney Kıbrıs'taki bir köyü tamamıyla İsraillilerin satın aldığını bildirmiştik. 7 Mayıs'taki manşetimizde diyor Milliyet gazetesi, İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Limassol kentinde bir köyü satın aldığını, Güney Kıbrıs Rum yönetimine İsrail arasındaki ilişkinin hegemonyaya dönüştüğünü aktarmıştık diye veriyor bu haberi de gazete. Ve Türkiye gazetesinde terörist İsrail Türkiye'yi kuşatmaya devam ediyor diye başlıklı bir haber var. Kıbrıs'a müdahale meşru hakkımızdır. İsrail yanına Rum Atina yönetimiyle birlikte AB'yi de alarak Kıbrıs'a adeta yerleşti. Rum kesiminde devasa topraklar satın alarak buraları kurtarılmış bölge ilan etti ve askeri varlığını artırmaya başladı. Evet, bir taraftan Rum yönetimi tarafından bu hareketlilik gözlemleniyor. Askeri tatbikatlar yapılıyor. İsrail'le, başka ülkelerle dayanışma içerisinde, işbirliği içerisinde tatbikatlar yapıyor. Diğer taraftan da Rum yönetimi başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan kuzeydeki Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki devasa fezadan, uzaydan görünen Türk bayrağını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını güven artırıcı önlem olarak kaldırınız diyor. Bu ne cüret? Orası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uzaydan gösteriyor. Ve Hürriyet gazetesinde LÖSEV'in kahramanları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zirveye çıktı. LÖSEV'in iyileşen 8 çocuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından ağırlandı. Ziyarette Erhürman koltuğunu çocuklara devrederken davet üzerine LÖSEV'in Ankara'da bulunan Lösante Hastanesi'ne gelme sözü verdi. LÖSEV'li hastalık, kanser hastaları, çocukların tedavi edildiği hastane. Anadolu gazetesinde Kıbrıs'ın doğal zenginliğinden antik dünyanın ihtişamına hepsi bu müzede. Resimli bir haber, tarihi ve kültürel birikimini turizmle buluşturan Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerinden Kıbrıs'ın antik kentlerine kadar tüm tarihi duraklar 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında ziyaretçilerini ücretsiz ağırladığını yazıyor gazete. Güzel Yurt
Arkeoloji ve Doğa Müzesi, Kıbrıs'ın tarihsel ve doğal mirasını aynı çatı altında ziyaretçilerle buluşturuyor. Evet, Kıbrıs'a giderseniz bu güzel yurttaki müzeyi ziyaret etmeniz tavsiye olunur. Ve Yeni Birlik gazetesine bakıyorum şimdi de. Türk denizaltısı ve savaş gemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde liman ziyareti yapacak. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG-1 İnönü denizaltısı ile TCG Meltem hücum botunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde liman ziyareti yapacakları bildirildi. Ve Sözcü gazetesinde, Sözcü gazetesindeki bu haberde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aile fotoğrafında diye bir haber. Ne var bu haberde? Ona bakalım. Resimli bir haber. Tayyip Erdoğan, Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Kasım Cömert, Kazakistan Cumhurbaşkanı bir aile fotoğrafı çektiler. Neden bu fotoğrafı çektiler? Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirve düzenlendi. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran savaşını işaret ederek şöyle dedi: "Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz." TDT'de gözlemci, Türk Dünyası Teşkilatı'nda gözlemci statüsünde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zirvede temsilinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirmesini temenni ediyorum dedi. Hadi bakalım, Türk dünyası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ne zaman tanıyacak? Böyle göstermelik fotoğraflar bize yetmiyor değerli dinleyenler. Bizim beklentimiz Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerini artırması, tanıması demeyelim şimdi. O da gerekli de ticari ilişkilerini artırması, turizm ilişkilerini artırması, bu şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yükselmesine, ayakta kalmasına yardımcı olacaklar. Ve Milliyet Gazetesi'nde yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Beşparmak Dağları'nın eteklerinde olan devasa bayrağın fotoğrafı var. Türkiye'ye saldırmanın dayanılmaz ucuzluğu diye veriyor bu haberi. Yunanistan, Işın Karaca'yı Batı Trakya'daki bir konseri sırasında kurduğu bir cümle yüzünden sınırlarından içeriye sokmadı. Her ülkenin böyle listeleri vardır. Türkiye'de Yunanistan, Almanya'dan, Fransa'dan çeşitli isimleri sınırlarından içeriye sokmuyor. Bazı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da bu Türkiye'ye girişi yasak olanlar listesinde ve bu liste şimdi Türkiye'ye saldırma ucuzluğu haline getirildi. Türkiye'nin 1974'ten itibaren uyguladığı Kuzey Kıbrıs politikasında eleştirilecek şeyler yok mu? Elbette var. Mesela Türkiye tezlerini siyasi temele dayalı federasyon, coğrafi temele dayalı federasyon, konfederasyon gibi çeşitli kereler değiştirdi. Rahmetli Rauf Denktaş'a siyasi olarak muhalif olan herkesin aynı zamanda Türkiye'de muhalif olduğu düşüncesiyle çeşitli kararlar alındı. Kuzey Kıbrıs'taki devlete ait az sayıdaki sanayi tesisi Türkiye'deki kitlere bağlandı. Sonuç olarak bunca yılda eleştirecek
kararlardan bahsedebiliriz. Ama Türkiye'yi eleştirmek başka şey, Türkiye'yi işgalci ilan etmek bambaşka bir şey. Evet, uzunca bir yazı, burada hepsini okumamıza imkan yok. Özetle ne alalım başka buradan? Geçmişte de Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'ye yönelik haksız cümleler kuruldu. Mesela 1980'lerde CTP Genel Başkanı olan Özker Özgür, nasıl Bulgarlar Türkleri asimile ediyorsa Türkler de Kıbrıslılara asimile ediyor demişti. Bu haksızlığın ardından Türkiye Özker Özgür'e şehir vizesi koydu. TC pasaportunu elinden aldı. Aynı Özker Özgür daha sonra başbakan yardımcısı oldu. İşgalci denilen, demokratik haklara saygı duymadığı söylenen Türkiye, Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duydu ve Özker Özgür ile de çalıştı. Aynı Özker Özgür yıllar sonra CTP'den ihraç edildi, başka bir parti kurdu. Evet, Annan Planı'na hayır diyen kiliselerde sandıkların kurulduğu 1950 Enosis plebisitine evet diyen parti değil mi AKEL? Hoş bugün AKEL, EOKA'yı, aşırı sağcı ELAM'ı ve ELAM ile iş tutan merkez sağ partileri eleştirebiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bazı isimler onlara laf edebilmeyi akıllarına dahi getirmiyorlar. Evet, yani Kıbrıs'taki olaylarda Türkiye'nin bazı tutumları eleştirilebilir ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını inkar etmek, Türkiye'nin orada işgalci değil de Kıbrıs Türk'ünün davetiyle orada olduğunu unutanlar maalesef var. Evet. Başka haberler de var. Onlara bakabilir miyiz diye bakıyorum. Gündem, Hürriyet gazetesinde gündem. AB tarihi bir karar verecek diye bir haber. Erdoğan'dan mesajlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini tekrarlarken Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır. Birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir dediğini yazıyor. Evet, bunlarla noktalayalım değerli dinleyenler dış basında Kıbrıs konusunu. Ve bir şarkıyla devam edelim. Bu şarkımızı da

Evet, geçtiğimiz cumartesi günü kayınpederimin 40. ölümünün üzerinden 40 gün geçti ve onun mevlidi vardı. Mevlide gelenlere, tüm dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yiyecek getirenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu arada Kardelen Özdemir bizi izliyor. Evet, Kardelen Hanım da o marifetli elleriyle yemeklere katkıda bulundu. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ve Rıdvan Kılıç da izliyor bizi. Rıdvan'a da merhaba diyorum. Programımızın son 10 dakikasına girmiş bulunuyoruz ve şimdi Kardelen Özdemir için kimi dinliyoruz? Gönül Akkor'dan. Gönül Akkor'dan güzel bir Taş Plak'tan güzel bir şarkı. Bu şarkıyı ayrıca Rıdvan Kılıç'a da göndermiş olalım.

0: Ve ansızın 1974 yılının 20 Temmuz'unda geldi. 1963-74 yılları arasında değerli dinleyenler, o yılları yaşayanlar, o karanlık yıllarda Kıbrıslı Türklerin baskı altında olduğu, gettolarda kapatıldığı, dışarıya, evlerinden dışarıya, köylerinden dışarıya çıkamadıkları o yıllarda Rum komşularımız bizlere hep "Bekledim de gelmedin" şarkısını söylerlerdi, onu dinletirlerdi Rum radyosu. Aslında Kıbrıs radyosu, Kıbrıslı Türkleri de Rumların da ortak olduğu bir radyoydu. Ama tabii Cumhuriyeti işgal ettikten sonra Rumlar Rum radyosu haline geldi. Orada Ermeni spikerler yarım yamalak Türkçe konuşarak bu şarkıları da Türklere dinletiyorlardı. Biz de onlara elimizdeki imkanlarla kurduğumuz Bayrak Radyosu'ndan, Larnaka'da kurulan Doğan'ın Sesinden, Baf Radyosu, Baf'ta kurulan radyodan, Anamur'da kurulan Kıbrıs'ın Sesi Radyosu'ndan "Bekledim de gelmedin" şarkısına karşılık bu şarkıyı dinletiyorduk. Bir gece ansızın gelebiliriz diye. Ve 1974 yılı geldi ve geldik. Değerli dinleyenler, son 7 dakika içerisine girmiş bulunuyoruz ve şarkıyla devam edeceğiz programımıza. Bu saatten sonra konuşmalarımızı burada bırakmak durumundayız tabii ki. Dinliyoruz Ali'ye. Akkılıç mikrofonda. Ela Gözlüm, Ben Bu Elden Gidersem.
1: Ali Akkılıç'ı dinleyeceksiniz. Çalanlar Emin Aldemir, Ahmet Gazi Ayhan, Cengiz Akmeriç, Adnan Şeker, Yaşar Aydaş ve Hüseyin İleri.

Değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden izleyenler, veda etme zamanı geldi. Radyomuz pazartesi günleri gece 9-11 arası, çarşamba günleri 9 sabahleyin 9-11 arası yayında olacaktır. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Önümüzdeki çarşamba birlikte olmak.